predators. Şensas mi uqvebi açtis. Tsotit ari fikrok tkho. Svastan